Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Hiç sevmedim say. Ben seni unuttum.

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761, 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Gayus'ta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık 80 adet füzyon jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Satış onayıyla yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretimi başlayacak. Apple çevrim içi mağazasını zamlarla yeniden açtı. CEO Tim Cook, yapay zeka nedeniyle maliyetlerin arttığını belirterek MacBook ve iPad fiyatlarının yükseldiğini açıkladı. Yeni zamlar ve yüksek fiyatlar bekleniyor. Bursa Yıldırım'da Songül Ardil işten dönerken kuzenleri tarafından darp edilip kaçırıldı. Yalova'ya götürülen genç kadın şüphelilerin serbest bırakması sonrası ailesine teslim edildi. Polis şüphelileri yakalamaya çalışıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi savunma sanayisi şirketlerinin önemini vurguladı. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın güvenlik tehditleri arttı. Zirvede savunma sanayisi günü düzenlenecek. Erzincan'da BK, eski eşi SK ile yanında bulunan UB'yi pompalı tüfekle öldürdü. Silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine giderek inceleme yaptı. BK, karakola gidip teslim oldu.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubu son maçında ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda etti. Kaan Ayhan son dakikada gol attı. Montella oyuncuları övdü. Ange Postecoglou, Türkiye'nin ABD'yi 3-2 yendiği maçta grubundan çıkması gerektiğini belirtti, oyuncuların yetenekli olduğunu ve kaliteye sahip olduğunu vurguladı. Beşiktaş kaleci transferinde Alexander Nübel'le görüşmelerini sürdürürken, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına karşı yerli alternatif Bilal Bayazıt'ı değerlendiriyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6109 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Bolu ve Karabük çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta, boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalın. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde suç örgütlerine karşı 48 operasyon düzenleyerek 841 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar 24 ilde örgüt kurma, 10 ilde benzer suçlara yönelik gerçekleşti. Trump yönetimi, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Satış onayıyla Türkiye, 80 adet Füzon motoru alacak ve yerli 5. nesil savaş uçağı Ka'nın seri üretimi için kritik adım atacak. Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 aile yılı kapsamında destek miktarlarını açıkladı. Ödemeler çocuklar 5 yaşına kadar devam edecek. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, Fransa'da ejderha sıcakları nedeniyle vantilatör ve klima stoklarının tükenmesine, mağazalarda izdihama ve fiziksel kavgalara yol açtı. Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan 18 milyon öğrenciyi tebrik ederek tatilde kitapları keşfetmelerini, doğayla buluşmalarını ve öğrenme aşkını canlı tutmalarını diledi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubu son maçında ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda etti. Kaan Ayhan son dakikada gol attı. Montella oyuncuları övdü. Ange Postecoglou, Türkiye'nin ABD'yi 3-2 yendiği maçta grubundan çıkması gerektiğini belirtti. Oyuncuların yetenekli olduğunu ve kaliteye sahip olduğunu vurguladı. Beşiktaş kaleci transferinde Alexander Nübel'le görüşmelerini sürdürürken Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına karşı yerli alternatif Bilal Bayazıt'ı değerlendiriyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6109 lira 75 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Bolu ve Karabük çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: Işıltının en seçkin hali. Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

Burası Radyo Moda. Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

Sen aklımdayken ben var ya, yalan olur yok olurum. Canımdan geçerim her gün, nevrim döner kaybolurum. Bakma boyuma posuma, tek dumanda lal olurum. Gülme sakın hallerime, sana kurbanlar olurum. Paylaşamam gizimdesin, çığlığımda sesimdesin. Sazımdasın, sözümdesin, gitme kurbanlar olurum. Gitme, gitme kurbanlar olurum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler en az 235 can kaybına, 4300 yaralıya yol açtı. Kurtarma ekipleri yetersiz kalırken uluslararası yardım ve destek çalışmaları hız kazandı. Mustafa Erenka, YKS AYT oturumunda cep telefonunu sınav salonuna gizlice sokarak yapay zeka ile kopya çekmeye çalıştı. Görevliler telefonunu sınav sonunda ele geçirip tutukladı ve cezaevine gönderdi. İstanbul'da oteldeki ilaçlama nedeniyle zehirlenen böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada 5 sanık için 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde 48 eş zamanlı operasyonda 841 şüpheliye adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar organize suç örgütlerine karşı topyekün mücadele kapsamında emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirildi. Haziran ayı doğum yardım ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş destek miktarlarını ve başvuru yöntemlerini açıkladı. Ödemeler çocuklar 5 yaşına kadar devam edecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası 3. hafta maçlarıyla devam ederken son 32 turu eşleşmeleri netleşti. Fildişi sahili, Ekvador, Japonya, Hollanda ve ABD son 32'ye yükseldi. Los Angeles Lakers, LeBron James ile serbest oyuncu döneminde ilk temas kurdu ancak resmi sözleşme teklifi yapmadı. Takım yaklaşık 50 milyon dolarlık maaş boşluğunu değerlendirmeye çalışıyor. EuroLeague yönetimi gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını duyurdu. Beşiktaş ekonomik sorunlar yaşayan Monaco'nun yerine 13 yıl sonra EuroLeague'e geri döndü.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6133 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Bolu ve Karabük çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldin gülüm. Su gibi ömrün olsun. Yangınlarıma sular yağdırdım. Damla damla söndüm, serinledim. Onar onar saydığım kayıp yıllarımı onardım. Saat saat bulundum meçhulden, gün yüzüne çıktım. Günler gördüm yüzünde. Gönlümün kapılarını sana açtım. Çalmadan gir içeri diye. Adıyorum sana onca kırık aşktan sonra arta kalanımı. Temize çekiyorum sende bütün yalanlarımı. Senin aşktaki kadrini bilmek için önce kadersiz aşklardan geçmeli insan. Eksiltip yoran bütün ayrılıklar kavuşmalara giden yollara çıkar. Vefayı bozada, gülmeyi gülhanede unuttuğum garip bir zamanda çıka geldin. Hoş geldin yitirilmiş sevgililer köyü coğrafyama. Hoş geldin bir daha seversem namerdim sokağına.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda 102.5. 102.5.
1: Hepten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. El ayağı, tekerleği, kanısı yoktu. Ve at arabası yoktu. Birkaç kıl keçi, bir torba çökelik ve tulum peynirini hasrettiler. Ve de gavur içinde yesirdiler. Sanki çarıklarını yemiştiler. Gün olmuş ve dut kurusu süpürge tohumu. Haybedendi yaşamları. Ümmiydiler, gurbetçiydiler. Gülmemişti hiçbiri. Ve soğuk, Asman Pulur Hıdıröz ve Huni, Su Payni Zalbar ve Pul ve Gücü, Krani Haskini, Henisik Hulmin, Karapınar, Ecüzlü, Vahşin Venk ve Payanlı ve Süderek haritadan silindiler bir.

ayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler. Gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler. Gayrı haram

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı. Zanlılar usulsüzlük ve örgüt suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre geçen yıl en çok uykuya zaman ayrıldı. Kadınlar günde ortalama 9 saat, erkekler ise 8 saat 49 dakika uyudu. Yemek, istihdam ve aile bakımı da önemli zaman alanları oldu. İstanbul'da otelde yapılan yanlış ilaçlama sonucu böcek ailesi zehirlenerek hayatını kaybetti. 5 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken yetkisiz ve sertifikasız uygulamalar suçlandı. Meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemir, önümüzdeki hafta sıcaklıkların artacağını belirterek çocuklar, yaşlılar ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarı çıkmamasını önerdi. İstanbul, Poyraz sayesinde ejderha sıcaklarından 6 gün korunacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardım ödemelerini annelerin hesaplarına yatırdı. Ödemeler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar Halkbank aracılığıyla kesintisiz devam edecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 3. hafta maçlarıyla devam ederken son 32 turu eşleşmeleri netleşti. Fildişi sahili, Ekvador, Japonya, Hollanda ve ABD son 32'ye yükseldi. Los Angeles Lakers, LeBron James ile serbest oyuncu döneminde ilk temas kurdu ancak resmi sözleşme teklifi yapmadı. Takım yaklaşık 50 milyon dolarlık maaş boşluğunu değerlendirmeye çalışıyor. EuroLeague yönetimi gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını duyurdu. Beşiktaş, ekonomik sorunlar yaşayan Monaco'nun yerine 13 yıl sonra EuroLeague'e geri döndü.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6133 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde de benzer yağışlar görülecek. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu seyredecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Hava parçalı bulutlu ve orta şiddette yağmurlu olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: yanlış anladın. Fikrini ince gülü yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdım yüreği, yanlış anladın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
3: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
5: Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Soruşturmada rüşvet, örgüt kurma ve ihaleye fesat suçlamaları yer alıyor. Tutuklamalar devam ediyor. İddianame henüz hazırlanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 zaman kullanım araştırmasına göre en çok uykuya zaman ayrıldı. Kadınlar günde ortalama 9 saat, erkekler 8 saat 49 dakika uyudu. Yemek, istihdam ve aile bakımı da önemli zaman alanları oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracattaki başarıların milli motivasyon kaynağı olduğunu belirterek 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüklerini söyledi. Savunma ve havacılık ihracatı %29,5 artışla 3.863 milyar dolara ulaştı. Reeskont kredileri 5 milyar liraya çıkarıldı. Almanya'dan tatil için gelen böcek ailesinin İstanbul'daki otelde zehirlenerek ölümüyle ilgili davada otel yetkilisi ve ilaçlama firması sahibi dahil 5 sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki tüm kameraların kent güvenlik yönetim sistemine bağlanacağını, polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini artırarak yeni eğitim yılında izleme yapacağını açıkladı.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe, Topuk Yaylası tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kuvvet, dayanıklılık, pas ve bireysel çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Karşıyaka Basketbol Süper Ligi takımında kaptan Mert Çelep, Samet Geyik ve Sokolovski'nin ardından takımdan ayrılarak Gaziantep Basketbol ile anlaştı. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubu son maçında ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle veda etti ve 24 yıl sonra gol sevinci yaşadı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6.196 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde de benzer yağışlar görülecek. Samsun yarın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu yarın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sinop yarın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Amasya yarın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yağmurun şiddeti orta kuvvette, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
0: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
0: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik, parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, nazlı can boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları, omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerini. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah. O da Nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

0: Biz üç kişiydik. Üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.
1: Radyo Moda.

0: noktaya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler,

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alacam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

neresini sevdim bilmem ki. Neresini sevdim bilmiyorum. Ama bir tek şey biliyorum. Ben o yarı çok sevdim. Öyle ki ölürcesine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

en kalın zincirleri, vur kelepçeleri vur. Ben seni çok seviyorum, sen sevmesen de olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

mektup tadında yazılmalıydı bir aşkın son satırları da. Sana ilk mektubun saygınıydı. Belki seni çok özleyeceğim ama bil ki seni hep çok sevdim ve her zaman

bu kez okeyden çaldığımız taşları değil, yüzünün kıblesine okuyamadığım duaları yazdım. Ne ezberleyip unuttuğumuz Hicaz şarkıları, ne de Zula'da söndürdüğümüz sigaraları. Beyaz yalanlarımızın ince hesaplarını da değil, yıllardır içimden sayıkladıklarımı yazdım sana. İdamımın son dileğine taşıyamadığım itiraflarımı, çaldığım yıllarımı yazdım bu kez sana. İçimin en iç yanı, sakın ağlama sen. Yokluğumu da at pencereden şimdi. Ve okuduğun her satırda yırt beni. Duvarlara astığın her asi sitemini tak peşime de gönder hadi. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Ağzından her kaçanı ezberle sadece. Ve söyleyemediğim diğer yalanları da. Bu mektup Allah'ın emriyle, bu mektup sana tüm hasretimle,

mürekkebim, satırların bahtının karanlığında. Kaybedilmiş bütün savaşlarım adına, yenilmişliğin mahcup cesaretine sığınıp da, sensizliğe ve hep sessizliğe biriktirdiklerimi, içimde dağları deviren gizleri yazdım sana. Bir gün bu hikayenin de biteceği aslında hep aklımda. Sana veremediğim bütün sözler artık son satırlarımda. İçimin en iç yanı, bendeki bir enkaz yığını, seni terk etmenin bile başkaydı tadı. Sana hasretlenmek zaten bana mübah. Baksana, bu ayrılık ikimize de çok yakıştı. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Bendeki bir ayrılığın üzü, sende kaybetmişliğin acı telaş. İnan seninki çabuk geçer, ama benim ayrılığım kim bilir, kim bilir kaç ömür sürer.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Hani derdin ya, gözden uzak olanlar gönülden de uzak olurmuş. Ve sabretmek her derdin çaresiymiş. Haklıymışsın, doğruymuş. Anladım, anladım. Sensiz de yaşamıyorum.

düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.

Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor annem. Kaç bayram geçti, öpemedim elimi. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerin. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Oysa ellerin, ellerin her şeyimdi. Ekmeğim de ellerin. Bilsen nasıl özledim hüzün rengi gözlerini. Seni özledim anne. Sesini, nefesini. Sabahları reçel sürmeni ekmeğime. Çayımı demlemeni. Üşüdün mü? Hasta mısın demeni özledim anne. Pencerede beklemeni. Coşku dolu bir bayram sabahı. Gülerek kapıyı açmanı.

Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Şimdi senden çok uzaktayım. Gözyaşlarımı söndürmüyor hasretim. Yanmaktayım anne, kanamaktayım. Dört yanım karanlık, dört yanım duvar. Sonradan kormuş ayrılık.

Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime. Söyleyemedim anne, söyleyemedim. Anam, anam, anam diyemedim. Ah anne, ah, öyle özledim ki. Sızlar burnumun direği, bilemezsin. Bilemezsin anne, göremezsin. Anasızlık en büyük yalnızlıkmış. Soğuk duvarlar ardında ağlamalarımsın. Dert ortağımsın yanımda olamasan da. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim. Hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı. Her şey bir tarafa, her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne, dualarını. Sen anasın, sen anasın anne. Ağlarsın, beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim.

gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum.

Görmeden mi gidecektin? Senin daha düşlerin vardı. Yaşamadan mı gidecektin? Kaderde son kez olsun, görememekte mi vardı? Kaderde son kez olsun, elini öpememek, baba diyememek, son kez olsun sarılamamakta mı vardı?

kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken